çektiğim çileler kendim evime. Tutup da bizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bunda? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem,

yazıldı öykü. Az geçmeden, pes etmeden hep aşkla yürüdüm. Ağladığımda, güldüğümde, aklımız kalmadan dünde, her iki ömürde de, ver misin kaderimi?

0: Sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Radyo Ülkü 24 saat sizinle. Radyo Ülkü.
1: Geçmiş günler dövdüm, çözemez olur.

0: dedimsem içimde. Güle güle.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: sevgili. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922

0: 0212 32 24. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
0: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum, oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikteyim. Bugün 1992 yılıyla başladı programın Sertab Erener'in ilk albümü ve albüme adını verdiği şarkısı Sakin Ol. Kenan Doğulu'yla 1996 yılına gidiyoruz. Şarkımızsa Bırak Be Dostum. Bırak.

yılında yayınlanan albümden Bebeğin Oldun bugün sizler için seçtiğim şarkıydı. Sibel Tüz'ün 90'lı yıllarda hayatımıza girmiş bir isim Bağlamaz Beni. Beni Bağlamaz şarkısıyla popüler olmuştu ama özellikle İngilizce blues ve caz parçalarını da çok güzel seslendirdiğini söylemek isterim. Gözümün bebeği şimdi dinleyeceğimiz şarkı.

Emel Müftüoğlu'ndan 1994 yılına ait bir şarkı dinledik. Emelci albümünden Yanar Yanar. Seyda Yanı albümünden Eski Kantolar kıvamında gayet eğlenceli ve oynak bir Funda Arar şarkısıyla devam ediyoruz. Gün Gelecek. Gelecek.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo

Bu el senin olsun kader. Gün gelir devran döner. Çok keyifli bir Hande Yener şarkısı sonrasında Mustafa Sandal'la devam ediyoruz. Devamı var albümünden. Bugün sizlere seçtiğim şarkı.

Athena'nın eğlenceli şarkılarından bir tanesi Rüya sonrasında bugün kapanış şarkımız 80'lerden. 1981 yılına gidiyoruz. Sezen Aksu'nun Ağlamak Güzeldir albümünden biliyorsun programımızın kapanış şarkısı. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre gerçekleştirilen siber güvenlik toplantısında siber suçlarla mücadelede son 6 aylık operasyonel süreç, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki ilgili birimlerin 2026 yılı ve sonrasına yönelik tehdit projeksiyonları, yapay zeka tabanlı saldırılara karşı geliştirilen yeni nesil siber güvenlik stratejileriyle kurumlar arası veri paylaşımını güçlendirecek bütünleşik operasyonel kapasiteyle alındı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Söz konusu saldırı dalgasının ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Spor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonası'nda sporcularla bir araya geldi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA Temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D grubunda bir galibiyet, iki mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, 1582 puanla 27. sırada yer aldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde Sturm Graz Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Portekiz ekibi Benfica eski Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6079 lira 69 kuruş, Amerikan doları 47 lira 17 kuruş, euro 53 lira 81 kuruş, sterlin 63 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 82 sent, bir bitcoin 65.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.70 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Bugün 21 Temmuz Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Meteoroloji, Mersinlileri aşırı sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Hafta boyunca hava sıcaklıklarının nemle birlikte 40 ile 45 derece arasında seyretmesinin beklendiği belirtilirken, özellikle günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması istendi. Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenle kutlandı. Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay, 20 Temmuz Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğu ve varoluş mücadelemizin dönüm noktasıdır dedi. Mersin'de 2025 yılında toplam nüfus 1.956.428 kişi olurken alınan göç 57.089 kişi, verilen göç ise 52.054 kişi oldu. Mersin en çok göç alan 8. şehir olurken en çok göç veren 9. şehir oldu. Mersin'e göçün en büyük nedeni daha iyi yaşam.

0: koşulları olurken Mersin'den gidenler ise aileleri için göç etti. Mersin'de çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik Eczacı Odası'nın belediyelerle yaptığı işbirliği çerçevesinde evlerdeki atık ilaçlar eczanelerde toplanarak belediyelerce imha ediliyor. Mersin vergi tahsilatında Türkiye üçüncüsü oldu. Mersin vergi tahsilat performansını en çok arttıran illerden biri olurken tahsilat oranını %76,6'dan %80,54'e çıkardı ve üçüncü sıraya yerleşti. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Başkanlığı tarafından yapılan ilçe kongreleri merkez ilçe kongrelerinin de yapılmasıyla sona erdi. Kongrelerde teşkilatın yerel seçim sonrasındaki kararlı duruşu ve birlik mesajları öne çıktı. Mersin'in tatil merkezlerinden Kız Kalesi'nde kimlik göstermek yerine polise karşı gelip polis noktasının camını kıran 4 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir otomobil tel örgüleri aşarak Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün bahçesine düştü. Kazada 3 kişi yaralandı. Mersinli milli yüzücü Kuzey Set, Slovenya'da düzenlenen organizasyonunda 200 metre kurbağalama yarışında şampiyon olurken 15 yaş Türkiye rekorunu da kırdı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise yüksek seyretmeye devam edecek. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 21 kilometre hızla esecek.
2: Uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, dinlenmeye gelin. Çocuk uyutuyoruz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
7: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
12: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
5: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülke 106.5.

Bugün size ilk olarak hayvanlardan bahsedeyim istiyorum. Dünya üzerinde en kalabalık nüfusa sahip hayvan türlerini anlatmak isterim. Dünya yalnızca insanlara ait değil biliyorsunuz. Bazılarımız öğrenememiş olsa da bizlerden başka gezegenimizde yaşayan sayısız canlı türü var diyerek devam edelim anonsa. Üstelik bu canlılardan bazıları mesela kediler ve köpekler yaşamlarını bizlerle birlikte sürdürüyorlar ama vahşi doğa çok daha fazla hayvan türüne ev sahipliği yapıyor biliyorsunuz. Peki gezegenimizde en kalabalık nüfusa sahip hayvanlar hangileri hiç düşündünüz mü? Hangi hayvan türünün daha çok üyesi olabilir? Elbette dünyanın dört bir yanına dağılmış vahşi doğada veya insanlarla birlikte yaşayan hayvan türleri içinde bir nüfus sayımı gerçekleştirmek çok da kolay bir olay değil. Ama uzmanların son derece güvenilir verilerle elde ettiği bazı sonuçlar var. İşte dünya üzerindeki en kalabalık nüfusa sahip olan hayvan türlerini ilk olarak anlatayım istiyorum size ama tabii ki şarkıların sonrasında her zaman olduğu gibi.

0: Gülgüne gülle, gülgüne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
11: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 litre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

Gülgüne Gül'le de size dünya üzerinde en kalabalık nüfusa sahip hayvan türlerini anlatacağımı söylemiştim. Böceklerle başlayalım mı? Gezegenimizdeki en kalabalık nüfusa sahip hayvanlar listesinin zirvesindeler. Hiç de şaşırtıcı değil, değil mi? Peki günümüzde ne kadar böcek yaşıyor derseniz lafı uzatmadan yanıtlayayım. Uzmanlar gezegenimizdeki böcek popülasyonunun 10 kentilyona ulaştığı görüşünde. Nüfus söz konusu olduğunda böcekleri gezegenin en dominant türü haline getiren bazı unsurlar da var elbette. Bunlardan bir tanesi inanılmaz adaptasyon becerileri. Böcekler herhangi bir yerde ve herhangi bir koşulda yaşama olasılığı en yüksek olan tür. Bir diğer unsursa böceklerin sayısız tür altında toplanan ve hani kısa sürelerde çok fazla sayıda yavru dünyaya getiren canlılar olmaları. Yani söz gelimi yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 91 bin farklı böcek türünün yaşadığı düşünülüyor. Böyle küçücük bir örnek verebilirim bununla alakalı size. Sonrasında balıklar var. Balıklar en kalabalık nüfusa sahip hayvanlar listesinin ikinci sırasında. En derin okyanus çukurlarından yüksek rakımlı dağ göllerine kadar geniş bir yaşam alanları var biliyorsunuz. Ve küresel nüfuslarının 3,5 trilyon olduğu düşünülüyor uzmanlarca. Bu devasa popülasyonda 32 binden fazla türe ait de canlılar yer alıyor. Devam edeceğiz şarkıların sonrasında.

Dünya üzerinde en kalabalık nüfusa sahip hayvan türlerini anlatıyorum size. Sırada kuşlar var. İnsan yaşamında hem fiziksel hem de sembolik açıdan önemli bir yeri var kuşların, değil mi? En kalabalık hayvan türlerinden de bir tanesini oluşturuyor. Türün toplam nüfusunun 50 milyarı bulduğu ifade ediliyor. Ayrıca dünya geneline baktığımızda yaklaşık 10 binden farklı kuş türünün yaşadığı da tahminler arasında. Türün nüfus bakımından en dikkat çeken üyeleri ise güvercinler. Dünyanın hemen hemen her yerinde yaşayabilen güvercin ailesinin 400 milyon üyesi mevcut. Araya yarasaları da sıkıştırırım bence. Dünyadaki yarasa popülasyonunu gerçekten duyunca çok şaşıracaksınız. Tüm memeli popülasyonunun yaklaşık %20'sini oluşturuyorlar. Gezegendeki ekosisteminin önemli bir parçası olan ve yüksek adaptasyon yetileriyle bilinen bu canlıların sayısı uzmanlara göre 10 ila 100 milyar arasında değişiyor. Sonrasında sığırlar var. Sığırlar insan topluluklarının yaşamında oldukça önemli bir yere sahipler. İşte bu sebeple dünyanın hemen her noktasında bu sevimli canlılara rastlamak mümkün. Dünyadaki sığır popülasyonunun 1,5 milyar civarında olduğu düşünülüyor. Domuzları da anlatırım diye düşünüyorum ben, hazır intromuz müsaitken. Domuzlar yaklaşık 1 milyar bireyle gezegendeki memeli popülasyonuna ciddi bir katkı sağlıyor. Gıda ve tarım endüstrisi için son derece önemli olan bu canlılar fizyolojik olarak insana olan benzerlikleri sebebiyle de son dönemde biliyorsunuz tıbbi araştırma alanlarında da ön plana çıktılar. Sonrasında koyunlar var. Koyunlar neredeyse tarımın ortaya çıkışından bu yana insan yaşamının bir parçası. Çok sayıda insan topluluğu için temel besin kaynağı olan koyunların toplam nüfusu 1 milyar kadar. Ve sonrasında köpekler var. Tarih öncesi dönemlerden beri yaşamı paylaştığımız tüylü dostlarımızın bizler için ne denli önemli olduğundan bahsetmeye gerek var mı bilemiyorum. Ama dünyada kaç köpek yaşıyor sorusuna yanıt vereyim. 900 milyon civarında. Ve hemen araya keçileri de sıkıştıracağım. En kalabalık nüfusa sahip hayvanlar listesinin son sırasında yer alıyorlar. 850 milyon bireyden oluşan devasa bir topluluğun üyeleri olan keçiler. Ayrıca dayanıklılıkları ve yüksek uyum sağlama yetenekleriyle tanınan bu canlılara görkemli dağlarda veya uçsuz bucaksız yaylalarda rastlamak mümkün biliyorsunuz.

Güle Gül'le de bugün size pek çok farklı hikayeden bahsedeceğim. Şu gençler arasında çok yaygın olan spor ayakkabılar var ya. Bildiğiniz her rengi olan. Böyle giyimi çok da rahat olmayan ama gençlerin çok tercih ettiği o markadan bahsediyorum. Onların yanında iki tane delik vardı. Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak. Başka eller bil... Gül Güne Gül'le de bugün size pek çok farklı hikayeden bahsedeceğim. Şu gençler arasında çok yaygın olan spor ayakkabılar var ya. Bildiğiniz her rengi olan.

bir tarz kazandırmanıza olanak tanıyor. Geleneksel bağlama yönteminin dışında bu ek deliklerle ayakkabılarınızı daha farklı bir şekilde bağlayabilirsiniz. İnternette de videoları mevcut. Özellikle spor yaparken veya yoğun aktivitelerde bu deliklerden faydalanabilirsiniz. Aslına bakacak olursak bu popüler ayakkabılar başlangıçta sporcular için tasarlanmış. Özellikle basketbolcular arasında bilinen en iyi ayakkabılar olarak isimlerini yazdırmışlar. Üreticilerin bu ayakkabıyı tasarlarken daha fazla nefes alabilirlik için bu açıklık yer vermeyi tercih ettiği biliniyor. Kısacası sizler de hani uzun bir yürüyüş sonrası, hızlı bir oyun sırasında ya da sıcak havalarda bu ayakkabılardaki delikler sayesinde ayaklarınızın terlemesini en aza indirebilirsiniz. Rahatlıkları tartışılır. Kimine göre çok rahattır, kimine göre rahatsızdır. Bana soracak olursanız. Gençliğimizde her ne kadar bayılarak giymiş olsak da bana şu anda rahatsız geliyor. İnsanlar yaşlandıkça fikirleri de değişiyor.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre gerçekleştirilen siber güvenlik toplantısında siber suçlarla mücadelede son 6 aylık operasyonel süreç, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki ilgili birimlerin 2026 yılı ve sonrasına yönelik tehdit projeksiyonları, yapay zeka tabanlı saldırılara karşı geliştirilen yeni nesil siber güvenlik stratejileriyle kurumlar arası veri paylaşımını güçlendirecek bütünleşik operasyonel kapasiteyle alındı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Söz konusu saldırı dalgasının ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Spor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonası'nda sporcularla bir araya geldi.

0: FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA Temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D grubunda bir galibiyet, iki mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, 1582 puanla 27. sırada yer aldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde Sturm Graz Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Portekiz ekibi Benfica eski Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6079 lira 69 kuruş, Amerikan doları 47 lira 17 kuruş, euro 53 lira 81 kuruş, sterlin 63 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 82 sent, bir bitcoin 65.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.70 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber 1-2.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112-112.
9: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413. Reklam.
10: Garanti BBVA.
11: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
12: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
13: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
14: As

0: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül her nesil. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, e mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
9: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
14: Radyo Ülke.

Ebeveynlik özellikle de yeni başlayanlar için bazen zorlayıcı olabiliyor değil mi? Özellikle de iş bebeğin bakımına geldiğinde. Mesela birçok kişi bebek bezlerindeki sarı çizgilerin ne anlama geldiğini bilmiyor. Bebeklerin bakımında dikkat edilmesi gereken birçok önemli detay var. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Ama bunlar arasında bir tanesi var ki hepsinden daha önemli. Bez değişimi. Genelde hani bebek bezlerinin ne kadar kirli olduğunu anlamak için anneler bezin kenarlarına bakarlar ya, ya da koklayarak tahmin yaparlar. Ancak buna hiç ama hiç gerek yok diyor uzmanlar. Yıllardır bebek bezlerindeki sarı çizgileri görüyoruz ama ne anlama geldiğini hiçbirimiz bilmiyoruz değil mi? Aslında bu çizgiler bezin doluluk oranını gösteriyormuş. Artık öğrendiniz. Sarı çizgi mavi çizgiye dönüştüğünde artık bezi değiştirmenizin vakti geldi anlamına geliyormuş bu. Bebek bezlerinde bulunan bu sarı çizgi kullanıldıkça renk değiştiren bir yapıdaymış meğer. Bilmiyorum daha önce hiç fark etmiş miydiniz? Gerçi artık markalar çok çeşitli. Kaç tanesinde var bilinmez ama bez içindeki emici malzeme ıslanmaya başladığında sarı çizgi maviye dönüşüyormuş meğer. Bu gösterge annelerin bez değişimini daha kolay bir şekilde takip etmelerini sağlayan bir yöntemmiş. Peki siz hiç daha önce duymuş muydunuz bunu bir yerlerde? Bundan sonra sanıyorum daha dikkatli olacaksınız.

düşkünüm. İskoç etekleri, kiltleri hiç duymuş muydunuz? İskoç eteği olarak da bilinen kilt, İskoçlar için basit bir kıyafetten çok daha fazlasıdır. Biraz bundan bahsetmek istiyorum size. Yaygın olarak giyildiği dönemlerde İskoç erkeklerinin ülkelerine bağlılıklarının bir göstergesi. Bu sebeple etek İskoçlar için erkekliğin bir sembolü halinde. Öte yandan gündelik yaşam içerisinde de önemli bir işlevi var. Kilt, İskoçya'nın dağlık bölgelerindeki zorlu arazi koşullarında İskoç erkeklerin en önemli yardımcısı. Ama İngiltere Kraliyeti tarafından siyasi sebeplerle yasaklanıyor. Fakat askerler bu eteği giymekten vazgeçmiyorlar. İşte İskoçya'ya dair en dikkat çekici simgelerden, İskoç eteği hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsetmek istiyorum şimdi de size, ama iki güzel şarkının sonrasında.

İskoç eteklerini anlatacağımı söylemiştim şarkıların öncesinde. Kiltleri öncelikle ortaya çıkışı ve ilk örneklerinden bahsedeyim isterim size. 16. yüzyıla gidiyoruz şimdi. Kilt, İskoçya'nın vahşi dağlık arazilerinde yaşayan erkeklerin kıyafetleri. Hatta İskoçya'nın geri kalanında barbarların kıyafeti olarak da görülüyor. Öyle ki yerleşik İskoç halkı dağlarda yaşayan akrabalarını etek giydikleri için kızıl bacaklılar diyerek aşağılıyorlar. Tüm bunlara rağmen etekler İskoçya'nın dağlık bölgelerindeki soğuk havadan korunabilmek için oldukça iyi bir seçim olarak görülüyor insanlar arasında. İskoç etekleri ekose desenli biliyorsunuz, yünlü ve kalın kumaşlardan üretiliyor. Öte yandan farklı renkteki kiltler farklı grupları temsil ediyor. Ancak her şeye rağmen eteklerin kumaşı ve rengi ekonomik şartlarla yakından da ilişkili. Ayrıca kiltlerin rengi veya kumaşı mevsimsel olarak da değişebiliyor. Bunun sebebi yine mevsimsel olarak değişen kumaş ve boya kaynakları. Öte yandan İskoç eteklerinin ilk örneklerindeki en hayret verici şey eteklerin neredeyse 8 metrelik kumaştan yapılması. İskoç etekleri ilk olarak 16. yüzyılda büyük etek ismiyle ortaya çıkıyor. 8 metrelik kumaştan bahsetmiştim size. Tek parça bir kıyafet, büyük eteğin üst kısmı bir pelerin gibi omuzlardan aşağı dökülüyor ve bütün gövdeyi kaplıyor. Kıyafetin alt katmanındaki etek kısmı ise diz kapaklarının altına kadar iniyor. Yani büyük etek klasik hale gelen ve bugün bildiğimiz İskoç eteğinden çok daha uzun. Büyük etek dağlı İskoç erkeklerine pek çok anlamda büyük de kolaylık sağlamış. Bir defa yünlü kumaş sayesinde sert soğuklardan rahatlıkla koruyabilmişler kendilerini. Öte yandan bu kıyafet dağlık arazilerde kolaylıkla hareket etmelerine, bu sayede de kısa sürelerde yer değiştirebilmelerine izin vermiş. Üstelik kolaylıkla kuruyabilen bir giysi olduğu için yağışlı havalarda bile rahatlıkla giyilebilmiş. Büyük eteklerin bir başka avantajı ise geceleri bir battaniye gibi kullanılabilmeleriymiş. Küçük etek ya da modern İskoç eteğini de anlatmak istiyorum size şarkıların sonrasında.

0: Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo

Gül Güne Gül'le de İskoç eteklerini anlatıyorum size, kiltleri. Az önce büyük olanlarından bahsetmiştim. Şimdi modern küçük İskoç eteklerini anlatayım isterim. Şimdi İskoç eteğinin bugün bildiğimiz haline benzeyen ilk biçimi 18. yüzyılın başlarında ortaya çıkıyor. Bir İngiliz büyük eteğin gerçekten de büyük olduğuna karar veriyor ve bunun üzerine İskoç eteğini ikiye bölüyor. Kıyafetin üst tarafı kullanılmamış ama etek kısmı giyilmeye devam etmiş. Bu yeni eteği giyen ilk kişi elbette kendisi olmuş. Zamanla da yakın çevresindeki insanlar ve şehirliler de eteği giymeye başlamışlar. Kısa bir süre sonra dağlı İskoçlar bile bu yeni eteği benimsemişler. Böylece küçük etek veya yürüme eteği gibi anlamlarda kullanılan etek hayatlarına girmiş. Üstelik kısa sürede oldukça sevilen bir kıyafet haline de gelmiş. 18. yüzyılın ortalarına baktığımızda İskoç eteğin popülerliğinin zirvesinde olduğunu görüyoruz ama 1 Temmuz 1746 yılında çıkarılan kıyafet yasasıyla beraber İskoç eteğinin bütün çeşitleri yasaklanıyor. İngiliz kraliyeti bu yasayla birlikte daha önce pek çok isyana kalkışan İskoçların üzerinde bir baskı oluşturmak istiyor. İskoçlar için son derece kıymetli bir sembol olan eteklerin yasaklanması tamamıyla siyasi bir hamle olarak görülüyor. Elbette etek giyme yasağına karşı çıkan, direnen İskoçlar da var ama yasağa karşı gelenler ilk önce 6 aylık hapis cezasına çarptırılıyorlar. Eğer herhangi bir boyutta etek giymeye devam ederlerse deniz aşırı bir yere 7 yıl boyunca sürgüne gönderiliyorlar. Ama etek giyme yasağının bir istisnası da varmış. İngiliz ordusu içinde yer alan dağlı İskoç alayları yasaktan muaf tutulmuş. Hatta her alayın kendine özgü farklı renklerde ve desenlerde etekleri bulunuyormuş. Kraliyet gündelik hayatta etek giyilmesini yasaklamış. Fakat ordu içindeki İskoçlar için oldukça önemli olan bu sembole dokunmaya cesaret edememiş. Kıyafet yasası 1782 yılında kaldırılıyor. Kıyafet yasağından sonra İskoç eteği sadece dağlı İskoçlara özgü bir kıyafet olmaktan çıkıyor. İskoç eteği pek çok erkek tarafından giyilen gündelik bir kıyafet haline geliyor. İşte bu sebeple de sıklıkla yeni biçimleri de tasarlanıyor. Günümüzdeki İskoç eteklerinden de biraz bahsedeyim size. Genelde İskoçya'nın dağlık bölgelerinde zorlu yaşam koşulları sebebiyle ortaya çıkan, daha sonra önemli bir aidiyet sembolü haline gelen İskoç eteği günümüzde de tabii ki varlığını sürdürüyor. İskoç eteği özellikle İskoçya'da ve İskoç nüfusun yoğun olduğu başka ülkelerde oldukça yaygın. Geleneksel törenlerde, işte düğün seremonilerinde ya da spor karşılaşmaları gibi etkinliklerde İskoç eteği giyen erkekleri görmek mümkün. Öte yandan İskoç eteği günümüzde modanın da önemli bir parçası, biliyorsunuz. Oldukça ilginç ve modern İskoç eteği tasarımları zaman zaman dünyaca ünlü isimler tarafından da giyiliyor. Sonuçta İskoç kültürünün önemli parçalarından bir tanesi. Farklı biçimlerde de olsa varlığını sürdürüyor diyelim.

PTT logosunun anlamını daha önce hiç duymuş muydunuz? Hepimiz PTT şubelerine gittiğimizde, kargo aldığımızda ya da hani bir PTT aracı gördüğümüzde o ünlü logoyu fark ederiz, değil mi? Ama anlamını merak eder miyiz? Logolar günlük yaşamımızda sıkça karşılaştığımız ama genellikle böyle pek de dikkat etmediğimiz küçük detaylarmış gibi geliyor bana. Bu simgeler aslında markaların kimliğini yansıtıyor. Hiç öyle küçük detaylar dememek lazım. PTT'nin logosundan biraz bahsetmek istiyorum size. Logoda göze çarpan iki tane ana unsur var. Güvercin kanadı ve borazan. Güvercin kanadı hız ve dinamizmi temsil ediyor. Borazansa iletişimi. Bir bakıma PTT bu iki sembolle hizmet anlayışını ve felsefesini özetlemek istiyordu diyebiliriz. Logodaki renk seçimi de oldukça özgün. Turkuaz rengi denge ve stabiliteyi temsil ederken sarı renk ise dinamizmi ve hızlı algıyı yansıtmak amacıyla seçilmiş. Biliyorsunuz ki sarı renk en hızlı algılanan renklerden bir tanesi. Burada vurgulanmak istenen de PTT'nin hızlı ve etkili hizmet anlayışı olsa gerek.

0: Gülgün'e gülle, Gülgün'e gülle.
1: Radyo Ülkü, Ülkü.
2: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar.

Arkadaşlarınızın uzun soluklu bir ilişkiye başladığında ya da evlendiğinde kilo aldığını fark etmişsinizdir, değil mi? Bu böyle bir kuraldır. Mutlaka hepimizin çevresinde bir ilişkiye başladıktan sonra kilo alan insanlar vardır. Belki de bizzat kendinizsinizdir o kişi. Peki yeni evlenen çiftler neden hızlı kilo alıyor dersiniz? Araştırmaları şöyle bir göz gezdirdim. Bunun nedenlerinden bir tanesi yeni evli çiftlerin daha çok dışarıya çıkması ve sağlıksız beslenmesi. Şimdi bu konunun detaylarından biraz bahsetmek istiyorum size. Çalışmalara göre kadınlar evlendiklerinin ilk 5 yılında 10 kiloya kadar alma eğiliminde. İlişkisi olup birlikte yaşayan kadınlar 8, sevgilisi olup ayrı evlerde yaşayanlarsa en fazla 6 kilo alıyor. Erkekler de kilo alıyor ama araştırmalar evli erkeklerle sevgilileriyle aynı evde yaşayanlar arasında pek fark olmadığını gösteriyor bize. Birlikte yaşayan insanlar obez olmaya biraz daha yatkın diyor uzmanlar. Bilim insanları bu durumun sebebini oldukça basit bir şekilde açıklamışlar üstelik. İlişkilerinden memnun olan insanların kilo almasının sebebi aslında potansiyel eşlerin kendilerini daha fazla beğenmesine gerek olmaması diyor. Yine araştırmalara göre partnerleriyle birlikte yaşayan kadınların bir, erkeklerin ise 2 yıl içinde obez olma ihtimali daha yüksek demiş. Genel olarak evli çiftler birlikte kilo alıyorlar. Bir ilişki içindeki çiftlerden birisi obezse eşinin de obez olma ihtimali %37 ne yazık ki artıyor. Bunun sebebi de davranışların bulaşıcı olması. Birlikte yaşadığınız ya da sürekli vakit geçirdiğiniz biriyle yemek ve egzersiz alışkanlıklarınız ister istemez benzemeye başlıyor çünkü. Bu arada evli insanlar genellikle beslenmesine ve egzersizine daha az dikkat etmeye başlıyorlar ne yazık ki. Ayrıca evli erkekler bekarlardan çok daha az spor yapıyor araştırmalara göre.

0: Güngül'le, Güngün'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Bugün 21 Temmuz Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Meteoroloji, Mersinlileri aşırı sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Hafta boyunca hava sıcaklıklarının nemle birlikte 40 ile 45 derece arasında seyretmesinin beklendiği belirtilirken, özellikle günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması istendi. Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenle kutlandı. Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay, 20 Temmuz Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğu ve varoluş mücadelemizin dönüm noktasıdır dedi. Mersin'de 2025 yılında toplam nüfus 1.956.428 kişi olurken alınan göç 57.089 kişi, verilen göç ise 52.054 kişi oldu. Mersin en çok göç alan 8. şehir olurken en çok göç veren 9. şehir oldu. Mersin'e göçün en büyük nedeni daha iyi yaşam koşulları olurken Mersin

0: Mersin'den gidenler ise aileleri için göç etti. Mersin'de çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik Eczacı Odası'nın belediyelerle yaptığı işbirliği çerçevesinde evlerdeki atık ilaçlar eczanelerde toplanarak belediyelerce imha ediliyor. Mersin vergi tahsilatında Türkiye üçüncüsü oldu. Mersin vergi tahsilat performansını en çok arttıran illerden biri olurken tahsilat oranını %76,6'dan %80,54'e çıkardı ve üçüncü sıraya yerleşti. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Başkanlığı tarafından yapılan ilçe kongreleri, merkez ilçe kongrelerinin de yapılmasıyla sona erdi. Kongrelerde teşkilatın yerel seçim sonrasındaki kararlı duruşu ve birlik mesajları öne çıktı. Mersin'in tatil merkezlerinden Kız Kalesi'nde kimlik göstermek yerine polise karşı gelip polis noktasının camını kıran 4 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir otomobil tel örgüleri aşarak Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün bahçesine düştü. Kazada 3 kişi yaralandı. Mersinli milli yüzücü Kuzey Set, Slovenya'da düzenlenen organizasyonunda 200 metre kurbağalama yarışında şampiyon olurken 15 yaş Türkiye rekorunu da kırdı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise yüksek seyretmeye devam edecek. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 21 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
6: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül her nesile.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
10: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
11: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
16: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
17: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
16: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
17: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
16: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
8: düğün yapın. İsterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülkü.
21: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
20: Radyo Ülkü.
22: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısının ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkan Vekili Ali Uyan Başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 12, birimlerden gelen 2 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 15 madde görüşüldü. Başkan Vahap Seçer, Anamur Belediyesi tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla düzenlenen 18. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'nin açılış programına katıldı. Yerel yönetimlerin görevlerinden birisinin de üreticilerin yanında olmak ve Türkiye ekonomisine katkı sunacak değerler üretmesini sağlamak olduğunu söyleyen Başkan Seçer, kadınlar başta olmak üzere kooperatifler, birlikler gibi yapıların desteklenmesinde çok daha gönüllü, çok daha arzulu hareket ettiğimizi söyleyebilirim diye konuştu. Anamur'un 56 mahallesinin 39'unun kırsal mahalle olduğunu kaydeden Başkan Seçer, kırsalda yaşayan insanların belediyeden öncelikle yol ve su talep ettiğini belirterek, Anamur'un merkezinde ve programımız kapsamında olan yol çalışmalarını Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Anamur Belediyesi işbirliğinde yapacağız. Daha etkin ve sürdürülebilir hizmet sunabilmek için çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin birinci etap çalışmalarını başlattı. Toplam 1.539.000 metrekareyi kapsayacak olan proje, oyun parkları, yürüyüş yolları, spor alanları, seyir terasları, yeşil alanlar ile sosyal ve kültürel tesisleri kapsayan geniş bir planlama çerçevesinde hayata geçirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin'den Kadın Kooperatifi işbirliğinde yürütülen Evimiz Atölye projesi bünyesinde bu kez mum yapım atölyesi düzenlendi. Trafik Park'ta gerçekleştirilen atölyede kadınlar hem yeni bir üretim alanı keşfetti hem de ekonomik kazanca dönüşebilecek bir meslek öğrendi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de katıldığı atölyede 46 kadın mum üretiminin tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde her yıl düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası geleneksel Fındık Pınarı futbol turnuvası başladı. Turnuvanın ilk maçında Menteş Spor Kuzucu Spor'u 4-2 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmalarında ise Çiftlik Spor Bozön Spor'u 2-1, Akarca Spor'da Değirmen Çay Spor'u 1-0'lık skorla geçti. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
7: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ticaret Bakanlığı'nca 2026 yılının ilk 6 ayında tüketici ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında 4704 firmada denetim gerçekleştirildi. Sorumlulara toplam 8,6 milyon lira idari para cezası uygulandı. İstanbul merkezli 16 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 şüpheli sevk edildi. Denetim gerçekleştirildi. Sorumlulara toplam 8,6 milyon lira idari para cezası uygulandı. İstanbul merkezli 16 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin

0: İki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Spor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonası'nda sporcularla bir araya geldi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA Temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D grubunda bir galibiyet, iki mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, 1582 puanla 27. sırada yer aldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde Sturm Graz Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Portekiz ekibi Benfica eski Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6079 lira 69 kuruş, Amerikan doları 47 lira 17 kuruş, euro 53 lira 81 kuruş, sterlin 63 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 82 sent, bir bitcoin 65.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.70 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
14: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahat.

0: rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
5: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
6: Radyo Ülke.

Bugün 21 Temmuz Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Meteoroloji, Mersinlileri aşırı sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Hafta boyunca hava sıcaklıklarının nemle birlikte 40 ile 45 derece arasında seyretmesinin beklendiği belirtilirken, özellikle günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması istendi. Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenle kutlandı. Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay, 20 Temmuz Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğu ve varoluş mücadelemizin dönüm noktasıdır dedi. Mersin'de 2025 yılında toplam nüfus 1.956.428 kişi olurken alınan göç 57.089 kişi, verilen göç ise 52.054 kişi oldu. Mersin en çok göç alan 8. şehir olurken en çok göç veren 9. şehir oldu. Mersin'e göçün en büyük nedeni daha iyi yaşam koşulları olurken Mersin'den gidenler ise aileleri için göç etti. Mersin'de çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik Eczacı Odası'nın belediyelerle yaptığı işbirliği çerçevesinde evlerdeki atık ilaçlar eczanelerde toplanarak belediyelerce imha ediliyor. Mersin vergi tahsilatında Türkiye üçüncüsü oldu. Mersin vergi tahsilat performansını en çok arttıran illerden biri olurken tahsilat oranını %76,6'dan %80,54'e çıkardı ve üçüncü sıraya yerleşti. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin'deki atık ilaçlar eczanelerde toplanarak belediyelerce imha ediliyor. Mersin vergi tahsilatında Türkiye üçüncüsü oldu. Mersin vergi tahsilat performansını en çok arttıran illerden biri olurken tahsilat oranını %76,6

0: Eve karşı gelip polis noktasının camını kıran 4 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir otomobil tel örgüleri aşarak Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün bahçesine düştü. Kazada 3 kişi yaralandı. Mersinli milli yüzücü Kuzey Set, Slovenya'da düzenlenen organizasyonunda 200 metre kurbağalama yarışında şampiyon olurken 15 yaş Türkiye rekorunu da kırdı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise yüksek seyretmeye devam edecek. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu. Sıcaklık en düşük 28, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 21 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında.

0: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
7: Radyo

0: zehir de versen bal derim.
1: En iyi müzik, en iyi program.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: dolandırıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
2: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısının ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan Başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 12, birimlerden gelen 2 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 15 madde görüşüldü. Başkan Vahap Seçer, Anamur Belediyesi tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla düzenlenen 18. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'nin açılış programına katıldı. Yerel yönetimlerin görevlerinden birisinin de üreticilerin yanında olmak ve Türkiye ekonomisine katkı sunacak değerler üretmesini sağlamak olduğunu söyleyen Başkan Seçer, kadınlar başta olmak üzere kooperatifler, birlikler gibi yapıların desteklenmesinde çok daha gönüllü, çok daha arzulu hareket ettiğimizi söyleyebilirim diye konuştu. Anamur'un 56 mahallesinin 39'unun kırsal mahalle olduğunu kaydeden Başkan Seçer, kırsalda yaşayan insanların belediyeden öncelikle yol ve su talep ettiğini belirterek, Anamur'un merkezinde ve programımız kapsamında olan yol çalışmalarını Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Anamur Belediyesi işbirliğinde yapacağız. Daha etkin ve sürdürülebilir hizmet sunabilmek için çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin birinci etap çalışmalarını başlattı. Toplam 1.539.000 metrekareyi kapsayacak olan proje, oyun parkları, yürüyüş yolları, spor alanları, seyir terasları, yeşil alanlar ile sosyal ve kültürel tesisleri kapsayan geniş bir planlama çerçevesinde hayata geçirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin'den Kadın Kooperatifi işbirliğinde yürütülen Evimiz Atölye projesi bünyesinde bu kez mum yapım atölyesi düzenlendi. Trafik Park'ta gerçekleştirilen atölyede kadınlar hem yeni bir üretim alanı keşfetti hem de ekonomik kazanca dönüşebilecek bir meslek öğrendi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de katıldığı atölyede 46 kadın mum üretiminin tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde her yıl düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası geleneksel Fındık Pınarı futbol turnuvası başladı. Turnuvanın ilk maçında Menteş Spor Kuzucu Spor'u 4-2 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmalarında ise Çiftlik Spor Bozön Spor'u 2-1, Akarca Spor'da Değirmençay Spor'u 1-0'lık skorla geçti. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. ÖSYM 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İstanbul merkezli 16 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 şüpheli sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretim yerinde olduğu 9 şüpheli sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

0: Uzayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D grubunda bir galibiyet, iki mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, 1582 puanla 27. sırada yer aldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde Sturm Graz-Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Portekiz ekibi Benfica, eski Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6079 lira 69 kuruş, Amerikan doları 47 lira 17 kuruş, euro 53 lira 81 kuruş, sterlin 63 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 82 sent, bir bitcoin 65.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.70 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyı yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİM 1000 listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: 43 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0500

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısının ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 12, birimlerden gelen 2 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 15 madde görüşüldü. Başkan Vahap Seçer, Anamur Belediyesi tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla düzenlenen 18. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'nin açılış programına katıldı. Yerel yönetimlerin görevlerinden birisinin de üreticilerin yanında olmak ve Türkiye ekonomisine katkı sunacak değerler üretmesini sağlamak olduğunu söyleyen Başkan Seçer, kadınlar başta olmak üzere kooperatifler, birlikler gibi yapıların desteklenmesinde çok daha gönüllü, çok daha arzulu hareket ettiğimizi söyleyebilirim diye konuştu. Anamur'un 56 mahallesinin 39'unun kırsal mahalle olduğunu kaydeden Başkan Seçer, kırsalda yaşayan insanların belediyeden öncelikle yol ve su talep ettiğini belirterek, Anamur'un merkezinde ve programımız kapsamında olan yol çalışmalarını Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Anamur Belediyesi işbirliğinde yapacağız. Daha etkin ve sürdürülebilir hizmet sunabilmek için çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin birinci etap çalışmalarını başlattı. Toplam 1 milyon 539 bin metrekareyi kapsayacak olan proje, oyun parkları, yürüyüş yolları, spor alanları, seyir terasları, yeşil alanlar ile sosyal ve kültürel tesisleri kapsayan geniş bir planlama çerçevesinde hayata geçirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin'den Kadın Kooperatifi işbirliğinde yürütülen Evimiz Atölye projesi bünyesinde bu kez mum yapım atölyesi düzenlendi. Trafik Park'ta gerçekleştirilen atölyede kadınlar hem yeni bir üretim alanı keşfetti hem de ekonomik kazanca dönüşebilecek bir mesleği öğrendi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de katıldığı atölyede 46 kadın mum üretiminin tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda her yıl düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası geleneksel Fındık Pınarı futbol turnuvası başladı. Turnuvanın ilk maçında Menteş Spor Kuzucu Spor'u 4-2 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmalarında ise Çiftlik Spor Bozön Spor'u 2-1, Akarca Spor'da Değirmençay Spor'u 1-0'lık skorla geçti. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 21 Temmuz Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Meteoroloji, Mersinlileri aşırı sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Hafta boyunca hava sıcaklıklarının nemle birlikte 40 ile 45 derece arasında seyretmesinin beklendiği belirtilirken, özellikle günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması istendi. Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenle kutlandı. Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay, 20 Temmuz Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğu ve varoluş mücadelemizin dönüm noktasıdır dedi. Mersin'de 2025 yılında toplam nüfus 1.956.428 kişi olurken alınan göç 57.089 kişi, verilen göç ise 52.054 kişi oldu. Mersin en çok göç alan 8. şehir olurken en çok göç veren 9. şehir oldu. Mersin'e göçün en büyük nedeni daha iyi yaşam koşulları olurken Mersin'den gidenler ise aileleri için göç etti. Mersin'de çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik Eczacı Odası'nın belediyelerle yaptığı işbirliği çerçevesinde evlerdeki atık ilaçlar eczanelerde toplanarak belediyelerce imha ediliyor. Mersin vergi tahsilatında Türkiye üçüncüsü oldu. Mersin vergi tahsilat performansını en çok arttıran illerden biri olurken tahsilat oranını %76,6'dan %80,54'e çıkardı ve üçüncü sıraya yerleşti. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Başkanlığı tarafından yapılan ilçe kongreleri, merkez ilçe kongrelerinin de yapılmasıyla sona erdi. Kongrelerde teşkilatın yerel seçim sonrasındaki kararlı duruşu ve birlik mesajları öne çıktı. Mersin'in tatil merkezlerinden Kız Kalesi'nde kimlik göstermek yerine polise karşı gelip polis noktasının camını kıran 4 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir otomobil tel örgüleri aşarak Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün bahçesine düştü. Kazada 3 kişi yaralandı. Mersinli milli yüzücü Kuzey Set, Slovenya'da düzenlenen organizasyonunda 200 metre kurbağalama yarışında şampiyon olurken 15 yaş Türkiye rekorunu da kırdı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise yüksek seyretmeye devam edecek. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 21 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238.
0: Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 21 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo

0: Kentli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
1: her mesele. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
0: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
9: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülkü.
14: Bazen 80'ler.
15: Oturmuşum, oturum.
14: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
16: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
17: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
13: Radyo

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikteyim. Bugün 1992 yılıyla başladı programın. Sertab Erener'in ilk albümü ve albüme adını verdiği şarkısı Sakin Ol. Kenan Doğulu'yla 1996 yılına gidiyoruz. Şarkımızsa Bırak Be Dostum. Bırak.

İzel Çelik Ercan üçlüsü 90'lı yılların keyifli şarkılarından bir tanesi. Söyle sonrasında Aşkın Nur Yengi ile 90'larda gezmeye devam ediyoruz. Şarkımızsa Ay İnanmıyorum.

yılında yayınlanan albümden Bebeğin Oldun bugün sizler için seçtiğim şarkıydı. Sibel Tüz'ün 90'lı yıllarda hayatımıza girmiş bir isim Bağlamaz Beni. Beni Bağlamaz şarkısıyla popüler olmuştu ama özellikle İngilizce blues ve caz parçalarını da çok güzel seslendirdiğini söylemek isterim. Gözümün bebeği şimdi dinleyeceğimiz şarkı.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısının ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 12, birimlerden gelen 2 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 15 madde görüşüldü. Başkan Vahap Seçer, Anamur Belediyesi tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla düzenlenen 18. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'nin açılış programına katıldı. Yerel yönetimlerin görevlerinden birisinin de üreticilerin yanında olmak ve Türkiye ekonomisine katkı sunacak değerler üretmesini sağlamak olduğunu söyleyen Başkan Seçer, kadınlar başta olmak üzere kooperatifler, birlikler gibi yapıların desteklenmesinde çok daha gönüllü, çok daha arzulu hareket ettiğimizi söyleyebilirim diye konuştu. Anamur'un 56 mahallesinin 39'unun kırsal mahalle olduğunu kaydeden Başkan Seçer, kırsalda yaşayan insanların belediyeden öncelikle yol ve su talep ettiğini belirterek, Anamur'un merkezinde ve programımız kapsamında olan yol çalışmalarını Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Anamur Belediyesi işbirliğinde yapacağız. Daha etkin ve sürdürülebilir hizmet sunabilmek için çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin birinci etap çalışmalarını başlattı. Toplam 1.539.000 metrekareyi kapsayacak olan proje, oyun parkları, yürüyüş yolları, spor alanları, seyir terasları, yeşil alanlar ile sosyal ve kültürel tesisleri kapsayan geniş bir planlama çerçevesinde hayata geçirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin'den Kadın Kooperatifi işbirliğinde yürütülen Evimiz Atölye projesi bünyesinde bu kez mum yapım atölyesi düzenlendi. Trafik Park'ta gerçekleştirilen atölyede kadınlar hem yeni bir üretim alanı keşfettim hem de ekonomik kazanca dönüşebilecek bir meslek öğrendim. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de katıldığı atölyede 46 kadın mum üretiminin tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde her yıl düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası geleneksel Fındık Pınarı futbol turnuvası başladı. Turnuvanın ilk maçında Menteş Spor Kuzucu Spor'u 4-2 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmalarında ise Çiftlik Spor Bozön Spor'u 2-1, Akarca Spor'da Değirmençay Spor'u 1-0'lık skorla geçti. Haberlerin detaylarına MersinBel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
14: Yolunuz da açık olsun. Radyomuz.
13: Radyo Ülkü.

Emel Müftüoğlu'ndan 1994 yılına ait bir şarkı dinledik. Emelci albümünden Yanar Yanar. Seyda Yanı albümünden Eski Kantolar kıvamında gayet eğlenceli ve oynak bir Funda Arar şarkısıyla devam ediyoruz.

senin olsun kader. Gün gelir devran döner. Çok keyifli bir Hande Yener şarkısı sonrasında Mustafa Sandal'la devam ediyoruz. Devamı var albümünden. Bugün sizlere seçtiğim şarkı.

Athena'nın eğlenceli şarkılarından bir tanesi Rüya sonrasında bugün kapanış şarkımız 80'lerden. 1981 yılına gidiyoruz. Sezen Aksu'nun Ağlamak Güzeldir albümünden biliyorsun programımızın kapanış şarkısı. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 12 ilde 12 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 127 şüphelinin yakalandığını ve 74'ünün tutuklandığını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, CHP grup toplantısında son kez kürsüye çıkarak veda etti. Özgür Özel, her son bir başlangıçtır. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım derken yeni partinin kurulacağını açıkladı. Ticaret Bakanlığı'nca 2026 yılının ilk 6 ayında tüketici ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında 4704 firmada denetim gerçekleştirdi. Sorumlulara toplam 8,6 milyon lira idari para cezası uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih döneminde öğrenci ve velilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanan YKS tercih süreci öğrenci ve veli bilgilendirme kılavuzu yayımlandı. Spor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonası'nda sporcularla bir araya geldi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA Temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D grubunda bir galibiyet, iki mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, 1582 puanla 27. sırada yer aldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde Sturm Graz Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Portekiz ekibi Benfica, eski Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6079 lira 69 kuruş, Amerikan doları 47 lira 17 kuruş, euro 53 lira 81 kuruş, sterlin 63 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 82 sent, bir bitcoin 65.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.70 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Serbest piyasada gram altın 6079 lira 69 kuruş, Amerikan doları 47 lira 17 kuruş, euro 53 lira 81 kuruş, sterlin 63 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 82 sent, bir bitcoin 65.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi

0: tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
1: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
6: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü.
16: Radyo Ülkü 24 saat.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Kuyumcular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısının ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan Başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 12, birimlerden gelen 2 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 15 madde görüşüldü. Başkan Vahap Seçer, Anamur Belediyesi tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla düzenlenen 18. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'nin açılış programına katıldı. Yerel yönetimlerin görevlerinden birisinin de üreticilerin yanında olmak ve Türkiye ekonomisine katkı sunacak değerler üretmesini sağlamak olduğunu söyleyen Başkan Seçer, kadınlar başta olmak üzere kooperatifler, birlikler gibi yapıların desteklenmesinde çok daha gönüllü, çok daha arzulu hareket ettiğimizi söyleyebilirim diye konuştu. Anamur'un 56 mahallesinin 39'unun kırsal mahalle olduğunu kaydeden Başkan Seçer, kırsalda yaşayan insanların belediyeden öncelikle yol ve su talep ettiğini belirterek, Anamur'un merkezinde ve programımız kapsamında olan yol çalışmalarını Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Anamur Belediyesi işbirliğinde yapacağız. Daha etkin ve sürdürülebilir hizmet sunabilmek için çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin birinci etap çalışmalarını başlattı. Toplam 1.539.000 metrekareyi kapsayacak olan proje, oyun parkları, yürüyüş yolları, spor alanları, seyir terasları, yeşil alanlar ile sosyal ve kültürel tesisleri kapsayan geniş bir planlama çerçevesinde hayata geçirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin'den Kadın Kooperatifi işbirliğinde yürütülen Evimiz Atölye projesi bünyesinde bu kez mum yapım atölyesi düzenlendi. Trafik Park'ta gerçekleştirilen atölyede kadınlar hem yeni bir üretim alanı keşfetti hem de ekonomik kazanca dönüşebilecek bir meslek öğrendi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de katıldığı atölyede 46 kadın mum üretiminin tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde her yıl düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası geleneksel Fındık Pınarı futbol turnuvası başladı. Turnuvanın ilk maçında Menteş Spor Kuzucu Spor'u 4-2 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmalarında ise Çiftlik Spor Bozön Spor'u 2-1, Akarca Spor'da Değirmençay Spor'u 1-0'lık skorla geçti. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 21 Temmuz Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Meteoroloji Mersinlileri aşırı sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Hafta boyunca hava sıcaklıklarının nemle birlikte 40 ile 45 derece arasında seyretmesinin beklendiği belirtilirken özellikle günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması istendi. Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenle kutlandı. Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay, 20 Temmuz Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğu ve varoluş mücadelemizin dönüm noktasıdır dedi. Mersin'de 2025 yılında toplam nüfus 1.956.428 kişi olurken alınan göç 57.089 kişi, verilen göç ise 52.054 kişi oldu. Mersin en çok göç alan 8. şehir olurken en çok göç veren 9. şehir oldu. Mersin'e göçün en büyük nedeni daha iyi yaşam koşulları olurken Mersin'den gidenler ise aileleri için göç etti. Mersin'de çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik Eczacı Odası'nın belediyelerle yaptığı işbirliği çerçevesinde evlerdeki atık ilaçlar eczanelerde toplanarak belediyelerce imha ediliyor. Mersin vergi tahsilatında Türkiye üçüncüsü oldu. Mersin vergi tahsilat performansını en çok arttıran illerden biri olurken tahsilat oranını %76,6'dan %80,54'e çıkardı ve üçüncü sıraya yerleşti. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Başkanlığı tarafından yapılan ilçe kongreleri, merkez ilçe kongrelerinin de yapılmasıyla sona erdi. Kongrelerde teşkilatın yerel seçim sonrasındaki kararlı duruşu ve birlik mesajları öne çıktı. Mersin'in tatil merkezlerinden Kız Kalesi'nde kimlik göstermek yerine polise karşı gelip polis noktasının camını kıran 4 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir otomobil tel örgüleri aşarak Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün bahçesine düştü. Kazada 3 kişi yaralandı. Mersinli milli yüzücü Kuzey Set, Slovenya'da düzenlenen organizasyonunda 200 metre kurbağalama yarışında şampiyon olurken 15 yaş Türkiye rekorunu da kırdı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise yüksek seyretmeye devam edecek. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 21 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül her mesele.
8: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
9: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için
8: 1000 listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
9: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni

0: ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat iş anında, arkadaş kundura üzüm iş anında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2 artı 1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülkü.
10: En iyi müzik, en iyi program.
9: Radyo Ülkü.
11: Son 2, 3...

0: Güle güle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

Bugün size ilk olarak hayvanlardan bahsedeyim istiyorum. Dünya üzerinde en kalabalık nüfusa sahip hayvan türlerini anlatmak isterim. Dünya yalnızca insanlara ait değil biliyorsunuz. Bazılarımız öğrenememiş olsa da bizlerden başka gezegenimizde yaşayan sayısız canlı türü var diyerek devam edelim anonsa. Üstelik bu canlılardan bazıları mesela kediler ve köpekler yaşamlarını bizlerle birlikte sürdürüyorlar ama vahşi doğa çok daha fazla hayvan türüne ev sahipliği yapıyor biliyorsunuz. Peki gezegenimizde en kalabalık nüfusa sahip hayvanlar hangileri hiç düşündünüz mü? Hangi hayvan türünün daha çok üyesi olabilir? Elbette dünyanın dört bir yanına dağılmış vahşi doğada veya insanlarla birlikte yaşayan hayvan türleri içinde bir nüfus sayımı gerçekleştirmek çok da kolay bir olay değil. Ama uzmanların son derece güvenilir verilerle elde ettiği bazı sonuçlar var. İşte dünya üzerindeki en kalabalık nüfusa sahip olan hayvan türlerini ilk olarak anlatayım istiyorum size ama tabii ki şarkıların sonrasında her zaman olduğu gibi.

Hürgüne Gül'le de size dünya üzerinde en kalabalık nüfusa sahip hayvan türlerini anlatacağımı söylemiştim. Böceklerle başlayalım mı? Gezegenimizdeki en kalabalık nüfusa sahip hayvanlar listesinin zirvesindeler. Hiç de şaşırtıcı değil, değil mi? Peki günümüzde ne kadar böcek yaşıyor derseniz, lafı uzatmadan yanıtlayayım. Uzmanlar gezegenimizdeki böcek popülasyonunun 10 kentilyona ulaştığı görüşünde. Nüfus söz konusu olduğunda böcekleri gezegenin en dominant türü haline getiren bazı unsurlar da var elbette. Bunlardan bir tanesi inanılmaz adaptasyon becerileri. Böcekler herhangi bir yerde ve herhangi bir koşulda yaşama olasılığı en yüksek olan tür. Bir diğer unsur ise böceklerin sayısız tür altında toplanan ve hani kısa sürelerde çok fazla sayıda yavru dünyaya getiren canlılar olmaları. Yani söz gelimi yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 91 bin farklı böcek türünün yaşadığı düşünülüyor. Böyle küçücük bir örnek verebilirim bununla alakalı size. Sonrasında balıklar var. Balıklar en kalabalık nüfusa sahip hayvanlar listesinin ikinci sırasında. En derin okyanus çukurlarından yüksek rakımlı dağ göllerine kadar geniş bir yaşam alanları var biliyorsunuz. Ve küresel nüfuslarının 3,5 trilyon olduğu düşünülüyor uzmanlarca. Bu devasa popülasyonda 32 binden fazla türe ait de canlılar yer alıyor. Devam edeceğiz şarkıların sonrasında.

Dünya üzerinde en kalabalık nüfusa sahip hayvan türlerini anlatıyorum size. Sırada kuşlar var. İnsan yaşamında hem fiziksel hem de sembolik açıdan önemli bir yeri var kuşların, değil mi? En kalabalık hayvan türlerinden de bir tanesini oluşturuyor. Türün toplam nüfusunun 50 milyarı bulduğu ifade ediliyor. Ayrıca dünya geneline baktığımızda yaklaşık 10 binden farklı kuş türünün yaşadığı da tahminler arasında. Türün nüfus bakımından en dikkat çeken üyeleri ise güvercinler. Dünyanın hemen hemen her yerinde yaşayabilen güvercin ailesinin 400 milyon üyesi mevcut. Araya yarasaları da sıkıştırırım bence. Dünyadaki yarasa popülasyonunu gerçekten duyunca çok şaşıracaksınız. Tüm memeli popülasyonunun yaklaşık %20'sini oluşturuyorlar. Gezegendeki ekosisteminin önemli bir parçası olan ve yüksek adaptasyon yetileriyle bilinen bu canlıların sayısı uzmanlara göre 10 ila 100 milyar arasında değişiyor. Sonrasında sığırlar var. Sığırlar insan topluluklarının yaşamında oldukça önemli bir yere sahipler. İşte bu sebeple dünyanın hemen her noktasında bu sevimli canlılara rastlamak mümkün. Dünyadaki sığır popülasyonunun 1,5 milyar civarında olduğu düşünülüyor. Domuzları da anlatırım diye düşünüyorum ben, hazır intromuz müsaitken. Domuzlar yaklaşık 1 milyar bireyle gezegendeki memeli popülasyonuna ciddi bir katkı sağlıyor. Gıda ve tarım endüstrisi için son derece önemli olan bu canlılar fizyolojik olarak insana olan benzerlikleri sebebiyle de son dönemde biliyorsunuz tıbbi araştırma alanlarında da ön plana çıktılar. Sonrasında koyunlar var. Koyunlar neredeyse tarımın ortaya çıkışından bu yana insan yaşamının bir parçası. Çok sayıda insan topluluğu için temel besin kaynağı olan koyunların toplam nüfusu 1 milyar kadar. Ve sonrasında köpekler var. Tarih öncesi dönemlerden beri yaşamı paylaştığımız tüylü dostlarımızın bizler için ne denli önemli olduğundan bahsetmeye gerek var mı bilemiyorum. Ama dünyada kaç köpek yaşıyor sorusuna yanıt vereyim. 900 milyon civarında. Ve hemen araya keçileri de sıkıştıracağım. En kalabalık nüfusa sahip hayvanlar listesinin son sırasında yer alıyorlar. 850 milyon bireyden oluşan devasa bir topluluğun üyeleri olan keçiler. Ayrıca dayanıklılıkları ve yüksek uyum sağlama yetenekleriyle tanınan bu canlılara görkemli dağlarda veya uçsuz bucaksız yaylalarda rastlamak mümkün biliyorsunuz.

0: Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Doğru çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısının ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 12, birimlerden gelen 2 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 15 madde görüşüldü. Başkan Vahap Seçer, Anamur Belediyesi tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla düzenlenen 18. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'nin açılış programına katıldı. Yerel yönetimlerin görevlerinden birisinin de üreticilerin yanında olmak ve Türkiye ekonomisine katkı sunacak değerler üretmesini sağlamak olduğunu söyleyen Başkan Seçer, kadınlar başta olmak üzere kooperatifler, birlikler gibi yapıların desteklenmesinde çok daha gönüllü, çok daha arzulu hareket ettiğimizi söyleyebilirim diye konuştu. Anamur'un 56 mahallesinin 39'unun kırsal mahalle olduğunu kaydeden Başkan Seçer, kırsalda yaşayan insanların belediyeden öncelikle yol ve su talep ettiğini belirterek, Anamur'un merkezinde ve programımız kapsamında olan yol çalışmalarını Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Anamur Belediyesi işbirliğinde yapacağız. Daha etkin ve sürdürülebilir hizmet sunabilmek için çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin birinci etap çalışmalarını başlattı. Toplam 1.539.000 metrekareyi kapsayacak olan proje, oyun parkları, yürüyüş yolları, spor alanları, seyir terasları, yeşil alanlar ile sosyal ve kültürel tesisleri kapsayan geniş bir planlama çerçevesinde hayata geçirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin'den Kadın Kooperatifi işbirliğinde yürütülen Evimiz Atölye projesi bünyesinde bu kez mum yapım atölyesi düzenlendi. Trafik Park'ta gerçekleştirilen atölyede kadınlar hem yeni bir üretim alanı keşfetti hem de ekonomik kazanca dönüşebilecek bir meslek öğrendi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de katıldığı atölyede 46 kadın mum üretiminin tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde her yıl düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası geleneksel Fındık Pınarı futbol turnuvası başladı. Turnuvanın ilk maçında Menteş Spor Kuzucu Spor'u 4-2 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmalarında ise Çiftlik Spor Bozön Spor'u 2-1, Akarca Spor'da Değirmençay Spor'u 1-0'lık skorla geçti. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: En iyi müzik, en iyi program.

Gül Güne Gül'le de bugün size pek çok farklı hikayeden bahsedeceğim. Şu gençler arasında çok yaygın olan spor ayakkabılar var ya. Bildiğiniz her rengi olan. Böyle giyimi çok da rahat olmayan ama gençlerin çok tercih ettiği o markadan bahsediyorum. Onların yanında iki tane delik vardır. Ne işe yaradığını hiç merak etmiş miydiniz? Öğrenince belki de denemek isteyeceksiniz. Hemen anlatmak istiyorum müsaadenizle. Bu spor ayakkabılardaki iki ek deliğin aslında çok işlevsel amacı var. İlk amaç ayaklarınıza daha fazla hava sirkülasyonu sağlamak. Bu ayaklarınızın terlemesini önlüyor ve size daha konforlu bir kullanış sağlıyor. İkinci amaç bağcık tekniğinizi değiştirerek ayakkabılarınıza farklı bir tarz kazandırmanızı olanak tanıyor. Geleneksel bağlama yönteminin dışında bu ek deliklerle ayakkabılarınızı daha farklı bir şekilde bağlayabilirsiniz. İnternette de videoları mevcut. Özellikle spor yaparken veya yoğun aktivitelerde bu deliklerden faydalanabilirsiniz. Aslına bakacak olursak bu popüler ayakkabılar başlangıçta sporcular için tasarlanmış. Özellikle basketbolcular arasında bilinen en iyi ayakkabılar olarak isimlerini yazdırmışlar. Üreticilerin bu ayakkabıyı tasarlarken daha fazla nefes alabilirlik için bu açıklıklara yer vermeyi tercih ettiği biliniyor. Kısacası sizler de hani uzun bir yürüyüş sonrası, hızlı bir oyun sırasında ya da sıcak havalarda bu ayakkabılardaki delikler sayesinde ayaklarınızın terlemesini en aza indirebilirsiniz. Rahatlıkları tartışılır. Kimine göre çok rahattır, kimine göre rahatsızdır. Bana soracak olursanız. Gençliğimizde her ne kadar bayılarak giymiş olsak da bana şu anda rahatsız geliyor. İnsanlar yaşlandıkça fikirleri de değişiyor.

0: Ebeveynlik özellikle de yeni başlayanlar için bazen zorlayıcı olabiliyor değil mi? Özellikle de iş bebeğin bakımına geldiğinde. Mesela birçok kişi bebek bezlerindeki sarı çizgilerin ne anlama geldiğini bilmiyor. Bebeklerin bakımında dikkat edilmesi gereken birçok önemli detay var. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Ama bunlar arasında bir tanesi var ki hepsinden daha önemli. Bez değişimi. Genelde hani bebek bezlerinin ne kadar kirli olduğunu anlamak için anneler bezin kenarlarına bakarlar ya, ya da koklayarak tahmin yaparlar. Ancak buna hiç ama hiç gerek yok diyor uzmanlar. Yıllardır bebek bezlerindeki sarı çizgileri görüyoruz ama ne anlama geldiğini hiçbirimiz bilmiyoruz değil mi? Aslında bu çizgiler bezin doluluk oranını gösteriyormuş. Artık öğrendiniz. Sarı çizgi mavi çizgiye dönüştüğünde artık bezi değiştirmenizin vakti geldi anlamına geliyormuş bu. Bebek bezlerinde bulunan bu sarı çizgi kullanıldıkça renk değiştiren bir yapıdaymış meğer. Bilmiyorum daha önce hiç fark etmiş miydiniz? Gerçi artık markalar çok çeşitli. Kaç tanesinde var bilinmez ama bez içindeki emici malzeme ıslanmaya başladığında sarı çizgi maviye dönüşüyormuş meğer. Bu gösterge annelerin bez değişimini daha kolay bir şekilde takip etmelerini sağlayan bir yöntemmiş. Peki siz hiç daha önce duymuş muydunuz bunu bir yerlerde? Bundan sonra sanıyorum daha dikkatli olacaksınız.
1: Atıyorum.

0: düşkünüm.
1: İskoç etekleri, kiltleri hiç duymuş muydunuz? İskoç eteği olarak da bilinen kilt, İskoçlar için basit bir kıyafetten çok daha fazlasıdır. Biraz bundan bahsetmek istiyorum size. Yaygın olarak giyildiği dönemlerde İskoç erkeklerinin ülkelerine bağlılıklarının bir göstergesi. Bu sebeple etek İskoçlar için erkekliğin bir sembolü halinde. Öte yandan gündelik yaşam içerisinde de önemli bir işlevi var. Kilt, İskoçya'nın dağlık bölgelerindeki zorlu arazi koşullarında İskoç erkeklerin en önemli yardımcısı. Ama İngiltere Kraliyeti tarafından siyasi sebeplerle yasaklanıyor. Fakat askerler bu eteği giymekten vazgeçmiyorlar. İşte İskoçya'ya dair en dikkat çekici simgelerden, İskoç eteği hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsetmek istiyorum şimdi de size, ama iki güzel şarkının sonrasında. Durmak

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın karar duruşmasının ardından içinde bulundukları araçta iki ruhsatsız tabanca ele geçirilen oğlu İbrahim Bahtiyar'la kardeşi Mehmet Bahtiyar hakkında ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Avrupa'da yaşadıkları ülkelerden tatillerini geçirmek üzere Türkiye'ye yola çıkan gurbetçilerin Edirne'deki sınır kapılarından yurda girişleri sürüyor. Vatan hasretiyle Türkiye'ye ulaşan gurbetçilerin en yoğun kullandığı Kapı Kule sınır kapısından 22 Haziran'dan 15 Temmuz'a kadar 1 milyon 130 bin yolcu girişi oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2027 Hac kurası yarın çekilecek. Kuraya 1 milyon 878.046 hacı adayı katılacak. Spor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonası'nda sporcularla bir araya geldi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA Temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D grubunda bir galibiyet, iki mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, 1582 puanla 27. sırada yer aldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde Sturm Graz Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Portekiz ekibi Benfica eski Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6079 lira 69 kuruş, Amerikan doları 47 lira 17 kuruş, euro 53 lira 81 kuruş, sterlin 63 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı Sturm Graz Hess eşleşmesi haliyle karşılık. Portekiz ki Fenerbahçe'yle futbol duranı kiraya bağladı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram 79 kuruş, Amerikan doları 47 lira 17 kuruş, euro 53 lira 81 kuruş, sterlin 63 lira 30 kuruş.

0: Değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
1: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
5: her nesile. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Her zaman, her yerde.
11: Radyo Ülke.

İskoç eteklerini anlatacağımı söylemiştim şarkıların öncesinde. Kilitleri öncelikle ortaya çıkışı ve ilk örneklerinden bahsedeyim isterim size. 16. yüzyıla gidiyoruz şimdi. Kilt, İskoçya'nın vahşi dağlık arazilerinde yaşayan erkeklerin kıyafetleri. Hatta İskoçya'nın geri kalanında barbarların kıyafeti olarak da görülüyor. Öyle ki yerleşik İskoç halkı dağlarda yaşayan akrabalarını etek giydikleri için kızıl bacaklılar diyerek aşağılıyorlar. Tüm bunlara rağmen etekler İskoçya'nın dağlık bölgelerindeki soğuk havadan korunabilmek için oldukça iyi bir seçim olarak görülüyor insanlar arasında. İskoç etekleri ekose desenli biliyorsunuz, yünlü ve kalın kumaşlardan üretiliyor. Öte yandan farklı renkteki kilitler farklı grupları temsil ediyor. Ancak her şeye rağmen eteklerin kumaşı ve rengi ekonomik şartlarla yakından da ilişkili. Ayrıca kilitlerin rengi veya kumaşı mevsimsel olarak da değişebiliyor. Bunun sebebi yine mevsimsel olarak değişen kumaş ve boya kaynakları. Öte yandan İskoç eteklerinin ilk örneklerindeki en hayret verici şey eteklerin neredeyse 8 metrelik kumaştan yapılması. İskoç etekleri ilk olarak 16. yüzyılda büyük etek ismiyle ortaya çıkıyor. 8 metrelik kumaştan bahsetmiştim size. Tek parça bir kıyafet, büyük eteğin üst kısmı bir pelerin gibi omuzlardan aşağı dökülüyor ve bütün gövdeyi kaplıyor. Kıyafetin alt katmanındaki etek kısmı ise diz kapaklarının altına kadar iniyor. Yani büyük etek klasik hale gelen ve bugün bildiğimiz İskoç eteğinden çok daha uzun. Büyük etek dağlı İskoç erkeklerine pek çok anlamda büyük de kolaylık sağlamış. Bir defa yünlü kumaş sayesinde sert soğuklardan rahatlıkla koruyabilmişler kendilerini. Öte yandan bu kıyafet dağlık arazilerde kolaylıkla hareket etmelerine, bu sayede de kısa sürelerde yer değiştirebilmelerine izin vermiş. Üstelik kolaylıkla kuruyabilen bir giysi olduğu için yağışlı havalarda bile rahatlıkla giyilebilmiş. Büyük eteklerin bir başka avantajı ise geceleri bir battaniye gibi kullanılabilmeleriymiş. Küçük etek ya da modern İskoç eteğini de anlatmak istiyorum size şarkıların sonrasında. Kalk

Gül Güne Gül'le de İskoç eteklerini anlatıyorum size, kiltleri. Az önce büyük olanlarından bahsetmiştim. Şimdi modern küçük İskoç eteklerini anlatayım isterim. Şimdi İskoç eteğinin bugün bildiğimiz haline benzeyen ilk biçimi 18. yüzyılın başlarında ortaya çıkıyor. Bir İngiliz büyük eteğin gerçekten de büyük olduğuna karar veriyor ve bunun üzerine İskoç eteğini ikiye bölüyor. Kıyafetin üst tarafı kullanılmamış ama etek kısmı giyilmeye devam etmiş. Bu yeni eteği giyen ilk kişi elbette kendisi olmuş. Zamanla da yakın çevresindeki insanlar ve şehirliler de eteği giymeye başlamışlar. Kısa bir süre sonra dağlı İskoçlar bile bu yeni eteği benimsemişler. Böylece küçük etek veya yürüme eteği gibi anlamlarda kullanılan etek hayatlarına girmiş. Üstelik kısa sürede oldukça sevilen bir kıyafet haline de gelmiş. 18. yüzyılın ortalarına baktığımızda İskoç eteğin popülerliğinin zirvesinde olduğunu görüyoruz. Ama 1 Temmuz 1746 yılında çıkarılan kıyafet yasasıyla beraber İskoç eteğinin bütün çeşitleri yasaklanıyor. İngiliz kraliyeti bu yasayla birlikte daha önce pek çok isyana kalkışan İskoçların üzerinde bir baskı oluşturmak istiyor. İskoçlar için son derece kıymetli bir sembol olan eteklerin yasaklanması tamamıyla siyasi bir hamle olarak görülüyor. Elbette etek giyme yasağına karşı çıkan, direnen İskoçlar da var ama yasağa karşı gelenler ilk önce 6 aylık hapis cezasına çarptırılıyorlar. Eğer herhangi bir boyutta etek giymeye devam ederlerse deniz aşırı bir yere 7 yıl boyunca sürgüne gönderiliyorlar. Ama etek giyme yasağının bir istisnası da varmış. İngiliz ordusu içinde yer alan dağlı İskoç alayları yasaktan muaf tutulmuş. Hatta her alayın kendine özgü farklı renklerde ve desenlerde etekleri bulunuyormuş. Kraliyet gündelik hayatta etek giyilmesini yasaklamış. Fakat ordu içindeki İskoçlar için oldukça önemli olan bu sembole dokunmaya cesaret edememiş. Kıyafet yasası 1782 yılında kaldırılıyor. Kıyafet yasağından sonra İskoç eteği sadece dağlı İskoçlara özgü bir kıyafet olmaktan çıkıyor. İskoç eteği pek çok erkek tarafından giyilen gündelik bir kıyafet haline geliyor. İşte bu sebeple de sıklıkla yeni biçimleri de tasarlanıyor. Günümüzdeki İskoç eteklerinden de biraz bahsedeyim size. Genelde İskoçya'nın dağlık bölgelerinde zorlu yaşam koşulları sebebiyle ortaya çıkan, daha sonra önemli bir aidiyet sembolü haline gelen İskoç eteği günümüzde de tabii ki varlığını sürdürüyor. İskoç eteği özellikle İskoçya'da ve İskoç nüfusun yoğun olduğu başka ülkelerde oldukça yaygın. Geleneksel törenlerde, işte düğün seremonilerinde ya da spor karşılaşmaları gibi etkinliklerde İskoç eteği giyen erkekleri görmek mümkün. Öte yandan İskoç eteği günümüzde modanın da önemli bir parçası biliyorsunuz. Oldukça ilginç ve modern İskoç eteği tasarımları zaman zaman dünyaca ünlü isimler tarafından da giyiliyor. Sonuçta İskoç kültürünün önemli parçalarından bir tanesi. Farklı biçimlerde de olsa varlığını sürdürüyor diyelim.

Petite logosunun anlamını daha önce hiç duymuş muydunuz? Hepimiz Petite şubelerine gittiğimizde, kargo aldığımızda ya da hani bir Petite aracı gördüğümüzde o ünlü logoyu fark ederiz, değil mi? Ama anlamını merak eder miyiz? Logolar günlük yaşamımızda sıkça karşılaştığımız ama genellikle böyle pek de dikkat etmediğimiz küçük detaylarmış gibi geliyor bana. Bu simgeler aslında markaların kimliğini yansıtıyor. Hiç öyle küçük detaylar dememek lazım. PTT'nin logosundan biraz bahsetmek istiyorum size. Logoda göze çarpan iki tane ana unsur var. Güvercin kanadı ve borazan. Güvercin kanadı hız ve dinamizmi temsil ediyor. Borazansa iletişimi. Bir bakıma PTT bu iki sembolle hizmet anlayışını ve felsefesini özetlemek istiyordu diyebiliriz. Logodaki renk seçimi de oldukça özgün. Turkuaz rengi denge ve stabiliteyi temsil ederken sarı renk ise dinamizmi ve hızlı algıyı yansıtmak amacıyla seçilmiş. Biliyorsunuz ki sarı renk en hızlı algılanan renklerden bir tanesi. Burada vurgulanmak istenen de PTT'nin hızlı ve etkili hizmet anlayışı olsa gerek.

0: yavaş azıcık sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: Güne Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü. Ülkü.
11: Ölüm bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

Arkadaşlarınızın uzun soluklu bir ilişkiye başladığında ya da evlendiğinde kilo aldığını fark etmişsinizdir, değil mi? Bu böyle bir kuraldır. Mutlaka hepimizin çevresinde bir ilişkiye başladıktan sonra kilo alan insanlar vardır. Belki de bizzat kendinizsinizdir o kişi. Peki yeni evlenen çiftler neden hızlı kilo alıyor dersiniz? Araştırmaları şöyle bir göz gezdirdim. Bunun nedenlerinden bir tanesi yeni evli çiftlerin daha çok dışarıya çıkması ve sağlıksız beslenmesi. Şimdi bu konunun detaylarından biraz bahsetmek istiyorum size. Çalışmalara göre kadınlar evlendiklerinin ilk 5 yılında 10 kiloya kadar alma eğiliminde. İlişkisi olup birlikte yaşayan kadınlar 8, sevgilisi olup ayrı evlerde yaşayanlarsa en fazla 6 kilo alıyor. Erkekler de kilo alıyor ama araştırmalar evli erkeklerle sevgilileriyle aynı evde yaşayanlar arasında pek fark olmadığını gösteriyor bize. Birlikte yaşayan insanlar obez olmaya biraz daha yatkın diyor uzmanlar. Bilim insanları bu durumun sebebini oldukça basit bir şekilde açıklamışlar üstelik. İlişkilerinden memnun olan insanların kilo almasının sebebi aslında potansiyel eşlerin kendilerini daha fazla beğenmesine gerek olmaması diyor. Yine araştırmalara göre partnerleriyle birlikte yaşayan kadınların bir, erkeklerin ise 2 yıl içinde obez olma ihtimali daha yüksek demiş. Genel olarak evli çiftler birlikte kilo alıyorlar. Bir ilişki içindeki çiftlerden birisi obezse eşinin de obez olma ihtimali %37 ne yazık ki artıyor. Bunun sebebi de davranışların bulaşıcı olması. Birlikte yaşadığınız ya da sürekli vakit geçirdiğiniz biriyle yemek ve egzersiz alışkanlıklarınız ister istemez benzemeye başlıyor çünkü. Bu arada evli insanlar genellikle beslenmesine ve egzersizine daha az dikkat etmeye başlıyorlar ne yazık ki. Ayrıca evli erkekler bekarlardan çok daha az spor yapıyor araştırmalara göre. Bana

0: Güme Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın.
12: Yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yeni

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette, her zaman, her yerde

sevmenin cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanetin acısını.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
8: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
12: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: En iyi müzik, en iyi program.

0: telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Yollar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
2: Radyo.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
7: Radyo.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.